0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

0: Pazar'da sizinle.
1: Bu pazarda sizinle.
2: Günaydınlar, mutlu, huzurlu, hayırlı sabahlar değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Gününüzün güzel olması temennileriyle bu pazarda sizinle ekibi adına merhabalar. Stüdyoda mikrofonlar başında ben Bedriye Halis ve karşımda rejide ses yönetmeni arkadaşımız Willy Golubov'la birlikte bir saat boyunca sizlerle olacağız. Hepinize şimdiden keyifli ve yararlı dakikalar diliyoruz.

Değerli dinleyiciler, bu sabah ele alacağımız ilk konu ülkemizde ve dünyada kadınlarda en sık görülen ve aynı zamanda en sık ölüme neden olan meme kanseri olacak. Çünkü Ekim ayı meme kanseri farkındalık ayıdır. Meme kanseri din, ırk, etnik köken veya sosyal sınıftan bağımsız olarak dünyada en sık rastlanan kanser türleri arasında yer almaktadır. Meme kanseri kadınlarda en sık görülmektedir ve akciğer kanserinden sonra ikinci sırada yer almaktadır. Meme kanseri genellikle ya tarama yoluyla ya da bir tanı muayenesini gerektiren bir semptom, örneğin ağrı ya da ele gelen kitle yoluyla teşhis edilmektedir. Devamında ise Uluslararası Yaşlılar Günü'nü ele alacağız. Bugünün amacı yaşlı insanların karşılaştığı sorunlara dikkat çekmek, toplumdaki rollerini ve katkılarını vurgulamak ve her yaştan insan için daha kapsayıcı bir toplum oluşturulmasına yönelik farkındalık yaratmaktır. Bununla ilgili Ben Buradayım projesini tanıtacağız. Proje kapsamında ücretsiz olarak halk oyunları ve Latino ile balo dansları derslerine katılan yaşlı bayanlar radyomuza konuşurken dans etmenin kendilerine mutluluk verdiğini, özgüven kazandırdığını ve dışlanmışlık hissini azalttığını söyledi. Şeker hastalığı, osteoporoz ve yüksek tansiyon gibi kronik hastalıkları bulunmalarına rağmen genel fiziksel performansının iyileştiğini paylaşan proje katılımcılarıyla röportajımızı paylaşacağız. Bugünkü programımızda hem sağlık konusunda farkındalığın önemini hem de yaşlı bireylerin toplumdaki değerli yerini konuşacağız. Konularla ilgili tüm ayrıntıları bir şarkı arasından sonra sizlerle paylaşıyor olacağız. Bizimle kalın.

Sosyal önem taşıyan bir hastalık olan meme kanseriyle yürütülen mücadelenin ancak bu şekilde başarılı olabileceğini kaydeden uzman doktor Aleksandrina Perçeva bu konuyla ilgili radyomuza konuştu. Ülkemizde her yıl 4000 kadın meme kanseri teşhisiyle yüzleşir. Tanı, tümör büyüklüğü 2 cm altındayken konulursa hastalık tedavi edilebilir. Lakin bunu başarmamız için kadınların da uyanık olmaları, muayenehaneye gelip tarama yaptırmaları gerekir. Dolayısıyla onları uyanmaya, sağlıklı olmayı istemeye çağırıyorum. Sonuçta bu Bulgaristan'da o denli zor bir şey değildir. Ülkemizde meme kanseri teşhis ağı iyi organize edilmiştir. Biz röntgenoloji uzmanlarıyız. Çoğumuz bu alanda uzun yıllar çalışıyoruz. Tıbbi teçhizatımız da fena değil, diyen Dr. Perçeva, meslek hayatımızda gördüğünüz kaygılı kadınların sayısı büyük mü sorusu üzerine şöyle konuştu. İnsanlık halidir. Gerçekten. Sabah kalktığında ya da akşam duş alırken memesinde kitle olduğunu saptayan bir kadın şok olur, korku ve endişeye kapılır. Birden hayatı alt üst olur. Ki bu tamamen doğal bir tepkidir. Biz bunun için varız. Bunun için benim telefonum da kadınlara her zaman açık. Onlar kriz yaşadıkları anda beni arayabilir. Seslerini duyduğumda çoğu zaman her ne kadar grafiğim dolu olsa da buyurun gelin yanıtını veriyorum. Sonuçta ben yalnız değilim. Birlikte çalıştığım çok donanımlı uzmanlar var. Kararların hızlı, etkin ve kaliteli şekilde alınması için, zaman kaybı olmaması için hastaları doğru yönlendirmeye çalışıyorum. Daha sonra arayıp nasıl olduklarını, hastalığı yendiklerini anlatanlar var mı sorusu üzerine Doktor Perçeva şunları paylaştı. Aramalarına gerek kalmıyor. Çünkü teşhis sonrası aynı hayat.

Hayatı paylaşıyoruz. Görüntüleme sonrası sık sık biyopsi vesaire tetkikler gerekir. Birbirimizi tanımaya başlıyoruz, dost oluyoruz. Sokakta veya başka bir yerde hastalığı yendikleri için yüzü gülen kadınlarla karşılaşmak çok güzel. Dil dökmenin, çaba harcamanın sonuçsuz kalmadığını görüyoruz. İşimiz gerçekten çok heyecan verici ve duygu yüklüdür. Evet. Zor vakalar var. Son dönemde genç kadınlar gelmeye başladı. 40 yaşın altında 30 küsür yaşında olan kadınlar var. Onlar hayatının baharında oldukları için durum daha da dramatik olur. Sağlıklı olan genç kadınlara göre hayata startları çok farklı olur. Dolayısıyla sabahları kalkıp bunu başaracağım, biz bir ekibiz diyerek geleceğe güvenle bakmaya çalışıyoruz dedi. Tıptaki hızlı gelişmeler sonucu hasta kadınların memelerinin alınması artık gerekmiyor. Teşhisin erken olduğu, tümör yerinin de cerrahi uzmanı ve onkolog için elverişli olduğu hallerde organları koruyan işlemlerin uygulandığı ve kesinlikle kadın vücudunun sakatlanmasının söz konusu olmadığını vurgulayan uzman, dönem artık değişti dedi. Kadınlar mamoloğa ne kadar sık gitmeli? Kadınları dünyaca kabul edilen standartta uymaya çağırıyorum. Birincisi, kadınlar ayda bir defa adet dönemi sonrası duşta, yatakta veya ayna karşısında kendi kendini muayene etmeli. İkinci adım ise 6 ile 12 ay arasında değişen sıklıkla uzmana görünmeleridir. Biz her zaman eski tetkik sonuçlarına da bakıyoruz. Dolayısıyla kadınlardan tetkik sonuçlarını korumalarını istiyoruz. Üçüncüsü de 40 yaşını tamamlayan kadınlarda ilk dijital mamografinin yapılmasıdır. Buna erken meme kanseri teşhisinde altın standart denir. Mamografi kadınların hayatlarını kurtarıyor şeklinde konuştu Dr. Aleksandrina Perçeva.

Pazar'da sizinle programı devam ediyor. Ekim ayı meme kanseri farkındalık ayı olduğundan bizler de bu konuyu programımıza taşıdık. Çünkü kanser sadece bireyleri değil, aileleri ve toplumları derinden etkileyen önemli bir sağlık sorunudur. Şimdi de meme kanseri olan kadınlara yardımcı olmak üzere kurulan Bulgaristan'daki ilk mobil uygulamayı tanıtacağız. Ve aslında uygulamanın ücretsiz ve tablet, telefon, bilgisayar gibi her türlü elektronik cihaza kurulabildiğinin de şimdiden altını çizelim. Bir şarkı arası ve ardından meme kanseri olan kadınlara yardımcı olacak mobil uygulamayı tanıtacağız.

Değerli dinleyiciler, uluslararası bir araştırmaya göre her 8 kadından biri hayatının bir noktasında meme kanserine yakalanıyor. Bu nedenle hastalık ne kadar erken teşhis edilirse atlatma şansı da o kadar artıyor. Fakat Bulgaristan'da durum özellikle önleme ve erken teşhis açısından hiç de iç açıcı değil. Bulgaristan'da tedavi gören kadınların sadece %12'sine meme kanseri teşhisinin hastalığın başlangıç aşamasında konulduğu ortaya çıktı. Avrupa'da ise bu oran %27. Dolayısıyla ülkemizde meme kanseri tanısı adeta bir hüküm gibi geliyor. Umbal Lozanet Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Vanya Mitova'yı hem sağlıklı hem de meme kanseri hastaları için tasarlanan Bulgaristan'da ilk çevrim içi uygulamayı yaratmaya motive eden şey de tam olarak bu. BNR Blagoevgrad Radyosu'na konuşan Dr. Vanya Mitova uygulama hakkında şunları paylaştı. Breast Help uygulaması Bulgaristan'da birçok kişinin çabalarını birleştiren ve hali hazırda teşhis edilmiş meme kanseri hastalığının önlenmesi, taranması ve takibiyle ilgili olan ilk uygulamadır. Çoğu kadının bu hastalığın riskleri konusunda bilgi sahibi bile olmadığını göz önünde bulundurarak bu mobil uygulamayı yapmaya karar verdik. Uygulama ücretsizdir ve tablet, telefon, bilgisayar ve benzeri her türlü elektronik cihaza kurulabilir dedi. Bulgaristan'da her yıl yaklaşık 4000 kadına meme kanseri tanısı konulmakta. Ancak bu hastalığa yakalanan kadın sayısının 30 bini aştığı tahmin ediliyor. Doktor Vanya Mitova devamında şunları paylaştı. Her gün bu hastalıkla mücadele ettiğimizden dolayı doktordan yardım alana kadar hastalığın son evrelerine ulaşmış birçok vakayla karşılaştığımızı söyleyebilirim. Aynı zamanda Bulgaristan'da önleme amaçlı tıbbi kontrollerin genel olarak ne halk, ne devlet, ne de iktidardakiler için bir öncelik olmadığını hepimiz biliyoruz. Bu yüzden bize kalan tek şey insanları sağlıklarına daha fazla dikkat etmeye teşvik etmek için mümkün olan tüm yolları denemek. Genellikle hastanın ilgili sağlık kurumları,

0: Kumar'daki onkoloji komisyonuna erişimi var. Ancak Breast Help'in fikri aynı zamanda onun durumuna bireysel olarak bakacak ve hangi tedavi türünün en uygun olacağına oy birliğiyle karar verecek çok disiplinli bir ekibe çevrim içi erişim sağlanmasıdır. Çevrim içi komisyonun üyeleri onkoloji, radyoterapi ve nükleer tıp alanında önde gelen uzmanlardan oluşmakta. Doktor Vanya Mitova, dünyanın her yerinde bu tarz çok disiplinli kurullar hastaların tedavisine başlamadan önce mutlaka danışmanlık sağlıyorlar. Fakat ülkemizde bu olmuyor dedi ve şöyle devam etti.
1: Bulgaria, почти в 95% от болниците пред оперативни онкологични.
0: Bulgaristan'da vakaların %95'inde ameliyat öncesi onkolojik komisyonlar yapılmamaktadır. Hastanelerin neredeyse %70'inde kararlar iki kişi, ilgili sağlık kurumuna danışman olarak giden onkolog ve klinik vakayı sunan uzman hekim tarafından alınır. Uzmanlaşmamış onkoloji hastanelerindeki onkoloji komiteleri sıklıkla az sayıda uzmandan oluşur, kilit uzmanlar eksiktir. Tüm bunların sonucunda hasta adeta proforma onkoloji komisyonundan geçer dedi. İki gün içinde Breast Help uygulaması aracılığıyla hasta çevrim içi komisyonun görüşünü alır. Böylece teletıp geleneksel sağlık hizmetlerine göre avantajlarını bir kez daha kanıtlıyor. Çünkü farklı uzmanların muayenehanelerinin önünde beklemek ve aylar öncesinden muayene randevusu almak hastalığın gelişimi açısından ölümcül olabiliyor.

Bu pazarda sizinle programını dinliyorsunuz. Yayınımız Ben Buradayım projesiyle devam ediyor. Dansın, mutluluk, özgüven ve hareket kattığı bu güzel projeye katılan kadınların deneyimlerini şimdi hep birlikte dinleyelim.

Sevgili dinleyiciler, Aslım Tuk, Ben Buradayım projesine katılan yaşlı bayanlar, Bulgar halk dansları ve Latino ile balo dansları derslerine katılırken, bir yandan hareket etmenin sağlığa olan olumlu etkilerinden faydalanıyor, diğer yandan ise sanata temas etmenin ve diğer insanlarla iletişim kurmanın tadını çıkarıyorlar. Sofya'da koreograf Nadejda Diceva'nın fikri üzerine hayata geçirilen proje kapsamında yaşlı insanlara ücretsiz dans ve fiziksel aktivite dersleri veriliyor. Proje katılımcıları radyomuza konuşurken dans etmenin kendilerine mutluluk verdiğini, özgüven kazandırdığını ve dışlanmışlık hissini azalttığını söyledi. Şeker hastalığı, osteoporoz ve yüksek tansiyon gibi kronik hastalıkları bulunmalarına rağmen gerek fiziksel performansının iyileştiğini paylaşan proje katılımcılarıyla Benere Hristobotev programından Svetlana Volkova'nın röportajını dikkatinize sunuyoruz.

0: Bulgar halk dansları grubu katılımcıları doya doya eğlendikten sonra duygu ve düşüncelerini paylaştılar.
1: Казвам се Стефка Гюзелева, на 85 години съм и съм от първите, които започнаха тук в групата.
0: Адам Стефка Гюзелева, яшим 85. Projeye bundan 3 yıl önce ilk katılanlardan biriyim. Buraya gelmekten büyük zevk alıyorum. Mesleğim ebedir. Engelli değilim ama bir engelliler kulübü üyesiyim. Nadejda kulübümüze gelerek Avrupa Birliği programları kapsamında uygulanan bu projeyi anlatınca kulüp üyelerinden 5 bayan katılmak istedik diyen Stefka, antrenmanlara katılamadığı zaman arkadaşlarını da özlediğini paylaştı.
1: Много ми липсва и компанията, защото са много приятни жени. След това отиваме на кафе, на групички, някъде театър, нещо, организират билети.
0: Çok hoş bayanlardır. Hep birlikte gruplar halinde kahve içmeye veya tiyatro seyretmeye gideriz. Sosyal hayatımız oluyor. Yine ilk katılımcılardan biri olan Ivanka Stoichkovska ise şunları paylaştı.
2: Именно с тая цел ние сме тук, за да не сме самички, да не се затваряме в себе си, да общуваме с другите хора.
0: Yalnızlık çekmemek, içlerimize kapanmamak ve başka insanlarla iletişim içinde olmak en az bir saatliğine mutlu olmak için buradayız dedi. Emekli üniversite öğretim üyesi olan Stiliana Ruseva radyomuza konuşurken proje nasıl katıldığını anlattı.
3: На 69-я си рожден ден гледах телевизионно предаване и изведнъж видях Надя Дичева, която каза, ами ние правим един проект.
0: 69. doğum günümde televizyon izlerken yaşlılara yönelik olan bu projeyi anlatan Nadia Dicheva'yı gördüm. Büyük annemin nasıl hüzün içinde yaşlandığını izlerken Bulgaristan'daki yaşlıların da keyif ve neşe verici aktivitelere muhtaç olduklarını düşündüm demiştim. Hemen ertesi günü buraya gelerek halk dansları grubuna katıldım. Son derece memnunum çünkü buradaki enerjiyi ne televizyon seyrederken ne de online jimnastiklerden alamam. Yogaya, yüzmeye de gidiyorum. Bir ara bütün dans gruplarına haftada 2 gün katılıyordum. Rıçenitse oynadıktan sonra Latino ve

0: Balo dansları derslerine de katılıp saat 13.30'da eve zar zor geliyordum. Buradan aldığım hayat sevinci hafta boyunca devam ediyor. Yaşama isteği ve neşemiz bir araya gelince kat kat artıyor. Fiziksel veya ruhsal performansımız pek iyi olmadığı zaman bile buraya gelip tüm problemlerimizi unutuyoruz.
1: Аз съм Тодорка Стоянова, също на 85 години съм. Мен ме записа внука ми. Той танцува латино танците.
0: Benim adım Todorka Stoyanova. Ben de 85 yaşındayım. Beni halk oyunlarına yazdıran torunum oldu. Kendisi Latino danslarına gidiyor. Projeyi öğrenince katılmak ister misin diye sordu. Ben de biraz zorlanacağım ama deneyeyim dedim. İlk günlerde vazgeçmeye hazırdım ama kırık kolumu tekrar hareket ettirmek için ne çok egzersiz yapmam gerektiğini hatırlayınca kırık bir kol eski haline gelebiliyorsa kırık olmayan uzuvların da hareket edebileceğini düşünerek devam ettim. Gençken halk oyunlarına gitmedim ama horon kişiyi içine çekiyor, insan ritmini kolaylıkla yakalayabiliyor, sosyal temas kurma imkanına sahip olmaktan da memnuniyet duyuyoruz. Aksi takdirde eve kapanıp sabahtan akşama kadar dört duvar arasında, televizyon karşısında ve tencere başında kalmak zorundayız dedi Todorka. Bulgar halk oyunları öğretmeni Desislava Krumova ise bu yaş grubundan insanlarla çalışmanın verdiği heyecandan söz etti.
2: Бях работила с абсолютно всички други възрасти, но от 65 години нагоре не съм тези хора. Доставят ме удоволствие.
0: Diğer her yaştan insanlarla çalışmıştım. Fakat 65 yaş üstü olanlarla çalışmamıştım. Bu bayanlarla bir araya gelmekten, konuşmaktan, dans etmekten büyük memnuniyet alıyorum. Hepimiz bir aile gibi olduk. Onlar da son derece isteklidir. Ben onlara dans etmeyi, hareket etmeyi öğretirken onlar bana hayata dair çok büyük örnek oluyorlar. Benim öğrettiklerimin 3 katını bana kazandırıyorlar. Onları tanıdığım için gerçekten çok mutluyum dedi.

0: yaşlı kadınlara Latino dansları öğreten Mihaela Pavlova şöyle konuştu.
1: Абсолютно всичко правят, абсолютно всичко им се получава и няма разлика. Няма разлика дали ще работя с една детска група.
0: Her şey, ama her şeyi yapabiliyorlar. Fark yok. Çocuk grubuyla mı, büyükler grubuyla mı, yoksa 60 yaş üzerindeki yaşlı grubuyla mı çalıştığım fark etmez. Gereken tek şey kendilerine güvenmeleridir. En sevdikleri dans tangodur. Cha-cha, rumba ve jive gibi Latin Amerika danslarından da hoşlanıyorlar dedi. Mihaela geçen yılki Noel partisi için Paso Doble ve tango arasında koreografi yaptıklarını, göz kamaştırıcı kıyafetler giyip ellerinde yelpazeler tutan ve saçlarına gül çiçekleri takan kadınların tebdili kıyafet ettikten sonra kendilerini çok farklı hissettiklerini anlattı ve önümüzdeki Noel için de parti hazırlıklarına başladıklarını paylaştı. Latino ve balo dansları sınıfına katılan bayanlardan Zoya Brancheva 80 yaşında olduğunu ve projeye 2 yıldır katıldığını belirterek diğer katılımcılardan farklı olarak kendini bildi bileli dans ettiğini söyledi.
2: Prvo sam igrala balet, posle sam igrala gimnastik i sportna i hudoštvena, posle sam pluvala, posle pak sam igrala balet i...
0: Önce bale yaptım, sonra artistik ve ritmik jimnastik yaptım. Yüzmeye gittim, yine bale yaptım. Sonra ise 40 yıl boyunca hiçbir şey yapmadım dedi. Zoya, hareket etmenin verdiği mutluluğa, müziğin verdiği coşku da eklenince dans ederken duyduğu keyfin zirveye ulaştığını ve haftada 2 kere dansa gitmenin yetersiz kaldığını ifade etti. 72 yaşında olan Irena Mildova, dans derslerinin programının katılımcı yaşına göre düşünüldüğüne dikkat çekti.
3: Така са направени програмите, че отговарят на нашата възраст, по-скоро на физическото ни

0: Состояние на тази възраст.
1: Programlar yaşımıza yani fiziksel performansımıza uygun şekilde hazırlanmıştır. Danslar yoğun ve hoş olmakla birlikte bizi fazlasıyla yormuyor. Çok iyi hareket ediyoruz. Sonrasında kendimi son derece zinde ve enerji dolu hissediyorum. İstisnasız olarak bütün danslardan hoşlanıyorum dedi. 68 yaşında olan Milena Paunova ise hareket etmenin dışında sosyal temasların da son derece önemli olduğunun altını çizdi.
2: Това е една липсваща част в нашето общество, тъй като то все повече се затваря и все повече изхвърля.
1: Toplumumuzda eksik kalan bir şeydir. Gittikçe daha kapalı hale gelen toplum, biraz farklı olanları, imkanları zamanla azalmaya başlayanları dışlıyor. Dolayısıyla burada hem diğer insanlara hem de sanata temas etme fırsatını bulduğum için kendimi şanslı hissediyorum dedi. Şimdilik sadece başkentte uygulanan Ben Buradayım projesine 240'tan çok kişi katılmış bulunuyor. Proje ekibi inisiyatifin önce Sofya'nın diğer yerlerine sonra ise ülkenin farklı noktalarına yayılmasını hedef belirlemiştir.

Pazar'da sizinle programı devam ediyor sevgili dinleyiciler ve önümüzdeki dakikaları yerli ses sanatçılarımızın söylediği birbirinden güzel türküler eşliğinde geçirmeye ne dersiniz? Hadi başlayalım o zaman.

Merhaba sevgili çocuklar. Bugün mikrofon başında ben Sibel ablanız, rejide ise ses yönetmenimiz Bilyana ile birlikte sizlere bir saat boyunca eşlik edeceğiz. Bugün sizi çok ama çok ilginç bir yolculuğa çıkaracağım. Ama önce bir bilmecem var. Ne kanatları var, ne tekerlekleri, ne yürür, ne koşar ama sürekli ilerler. Bir kez geçti mi bir daha geri gelmez. Nedir? Biraz düşünün bakalım. Cevabımız zaman. Evet çocuklar, bugünkü programımızda zamanın peşine düşüyoruz. Ama merak etmeyin, saatlere bakıp durmayacağız. Çünkü bizi bekleyen çok daha eğlenceli şeyler var. 4 mevsim, 12 ay, 7 gün, ilkbaharın çiçekleri, yazın güneşi, sonbaharın sarı yaprakları, kışın bembeyaz karı. Hepsini ziyaret edeceğiz. Hayali bir trenimiz bile var. Adı takvim treni. Çuf çuf çuf çuf. Biletler hazır mı? Peki çantalar? Onlara gerek yok. Yanımıza yalnızca merakımızı alıyoruz, bir de hayal gücümüzü. Hazırsanız takvim treni hareket ediyor. Ama önce ilk sorumuz geliyor. Şu anda hangi mevsimdeyiz? Hangi aydayız? Bugün haftanın hangi günü? Üçünü de söyleyebildiniz mi? Söyleyemeseniz de sorun yok. Çünkü yolculuğumuzun sonunda bu sorular size çocuk oyuncağı gibi gelecek.

Takvim trenimiz ilerliyor sevgili çocuklar. Çuf çuf, çuf çuf. Karşımızda dört büyük kapı var. Birinci kapıda çiçekler var. İkinci kapının arkasında güneş parlıyor. Üçüncü kapının önünde sarı yapraklar uçuşuyor. Dördüncü kapının üzerinde ise kar taneleri var. Bu dört kapının arkasında kimler olabilir? Tabii ki dört mevsim. Haydi birlikte söyleyelim. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış. Ve şimdi küçük bir oyun oynayalım. Ben mevsimin adını söyleyeceğim. Size ipuçları vereceğim. Siz bulacaksınız. Hazır mısınız? Çiçekler açıyor. Kuş seslerini daha çok duyuyoruz. Havalar yavaş yavaş ısınıyor. Bu hangi mevsim? Evet, ilkbahar dediğinizi duyar gibiyim. Çok güzel. Şimdi ikinci sorum geliyor. Hava çok sıcak. Günler uzun. Dondurma yemek harika. Denize gidenler de var. Bu hangi mevsim? Evet, tabii ki yaz. Şimdi biraz zorlaştırıyorum. Rüzgar esiyor, yapraklar sararıyor, bazı yapraklar kırmızıya dönüyor, sonra pırr daldan aşağı düşüyorlar. Hangi mevsim? Evet, sonbahar. Okula başladığımız mevsim. Ve sonuncusu. Eldivenlerimizi takıyoruz. Atkılarımızı sarıyoruz. Bazı yerlerde kar yağıyor. Burnumuz bile üşüyebilir. Hangi mevsim? Evet, kış. Dörtte dört yapanlar var mı? Varsa tebrik ederim. Ama durun, mevsimlerle işimiz daha yeni başlıyor. Çünkü şimdi onları biraz daha yakından tanıyacağız.

dalına baktınız, küçücük bir tomurcuk gördünüz. Biraz ilerlediniz, çimenlerin arasında minicik bir çiçek çıktı. Sonra bir kuş sesi duydunuz, cik cik cik. Doğada bir şeyler değişiyor, ilkbahar geliyor. Peki ilkbahara neden bazen doğanın uyanışı deriz biliyor musunuz? Çünkü çevremizde birçok değişiklik görürüz. Bitki

Ve şimdi sevgili çocuklar, gözlerinizi kapatmanıza gerek yok ama isterseniz şunu hayal edebilirsiniz. Bir sabah dışarı çıktınız, hava eskisi kadar soğuk değil, bir ağacın

Bitkiler büyümeye başlar, ağaçlar yeşillenir, çiçekler açar, havalar ısınmaya başlar. Şimdi size bir soru. İlkbaharda dışarı çıktığınızda siz ne görüyorsunuz? Çiçek mi, yeşil yaprak mı, kuş mu, yağmur mu, belki hepsi. Şimdi küçük bir ses oyunu oynayacağız. Ben bir kelime söyleyeceğim. İlkbaharı hatırlatıyorsa evet diyeceksiniz. Hazır mısınız? Çiçek. Evet. Tomurcuk. Buna da evet. Kar topu. Hayır. Kelebek. Evet. Yeşeren ağaçlar. Kesinlikle evet. Peki çocuklar, bir çiçek konuşabilseydi ilkbahar geldiğinde ne söylerdi sizce? Yaşasın güneş geldi mi derdi, yoksa biraz daha yağmur lütfen mi? İşte ilkbahar böyle bir mevsim. Renkli, hareketli ve değişimlerle dolu. Fakat takvim trenimiz durmuyor. Çünkü ileride hava gittikçe ısınıyor. Acaba nereye gidiyoruz?

Sevgili çocuklar, of, birden hava ısındı sanki. Takvim trenimizin penceresinden güneş görünüyor. Demek ki yaz durağına geldik. Peki yaz deyince aklınıza ilk gelen nedir? Dondurma mı, deniz mi, tatil mi, karpuz mu, güneş mi? Belki de arkadaşlarla dışarıda oynamak. Şimdi hayali bir bavul hazırlayacağız. Adı yaz bavulu. Ben bazı eşyalar söyleyeceğim. Yaz bavuluna koymak istediğinizi siz seçin. Atkı. Gerekeceğini düşünmüyorum. Şort olabilir. Kalın yün eldiven. Pek gerek yok gibi. Şapka. Evet. Su şişesi kesinlikle. Güneşten korunmak da önemli. Çünkü yazın eğlenirken kendimize dikkat etmeyi unutmamalıyız. Peki yazın doğada neler görürüz çocuklar? Ağaçlar yemyeşildir. Birçok meyve yetişir. Günler bize daha uzunmuş gibi gelir. Dışarıda daha çok zaman geçirebiliriz. Şimdi düşünün. Bir yaz gününü tasarlasaydınız, sabah ne yapardınız? Öğlen, akşam. Ama bir şartım var. Bütün günü telefon veya televizyon karşısında geçirmek yok. Biraz oyun, biraz hareket, biraz keşif, belki kitap, belki arkadaşlar, belki aileyle güzel bir gezi. Yaz bavulumuz hazır. Fakat uzaktan bir rüzgar geliyor. Uf. Bir yaprak düştü, bir tane daha. Sanırım sıradaki durağımız belli oldu.

Sevgili çocuklar, hoş geldiniz sonbahara. Sonbahar bir boya kutusu olsaydı içinde hangi renkler olurdu? Sarı, turuncu, kırmızı, kahverengi, yeşil de kalabilir tabii. Çünkü doğadaki her ağaç aynı anda değişmez. Şimdi hepimiz renk dedektifi oluyoruz. Görevimiz sonbaharın izlerini bulmak. Birinci ipucu, yerde kuru yapraklar. İkinci ipucu, hava serinlemeye başladı. Üçüncü ipucu, bazı günler rüzgar daha fazla esiyor. Dördüncü ipucu, yağmurlu günlerle daha sık karşılaşabiliyoruz. Peki neden yapraklar düşüyor? Bunu ileride daha ayrıntılı öğreneceksiniz mutlaka. Şimdilik bizim için önemli olan şu. Ağaçlar da mevsimlerdeki değişikliklere uyum sağlar. Şimdi bir sonbahar ormanında yürüdüğünüzü düşünün. Ayağınızın altında kuru yapraklar var. Nasıl bir ses çıkar? Hışır hışır hışır bir rüzgar geliyor. Yapraklar uçuyor. İşte radyo stüdyomuz bir anda sonbahar ormanına dönüştü. Şimdi size bir soru. Sizce sonbaharın en güzel yanı nedir? Renkler mi, serin hava mı, yağmur sesi mi, yoksa yaprakların hışırtısı mı?

0: Sevgili çocuklar,
1: üşüdünüz mü? Takvim trenimizin içi sıcak ama dışarıda hava değişti. Brrr, çok soğuk. Kış durağındayız. Haydi hayali dolabımızı açalım. Kış için ne çıkaracağız? Atkı, bere, mont, eldiven, bot. Kış deyince çoğumuzun aklına kar geliyor. Ama önemli bir şey var. Kışın her yerde mutlaka kar yağmaz. Bazı yerlerde çok kar yağar, bazı yerlerde az, bazı yerlerde ise hiç kar görülmeyebilir. Ama hava genellikle soğuktur. Peki hayvanlar ne yapıyor? Hepsi mont giyemiyor ki. Bazı hayvanların kalın kürkleri vardır. Bazıları kış için yiyecek biriktirmiştir. Bazıları daha sıcak yerlere gider. Doğa kışında çalışmaya devam eder. Ancak bir yıl yalnızca mevsimlerden oluşmuyor sevgili çocuklar. Mevsimlerin içinde kimler mi saklanıyor? Tam 12 kardeş.

Sevgili çocuklar, şimdi biraz sayalım mı? Ne dersiniz? 1, 2, 3. Bir yılda tam 12 ayımız var. Haydi beraber bu ayları söyleyelim. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Bir daha ama bu kez ritim tutarak. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Harika. Şimdi ayları karıştıracağım. Siz hatayı bulacaksınız. Ocak, Şubat, Nisan. Durun. Birisi kayboldu. Kim? Mart. Bir daha. Haziran, Temmuz, Eylül. Kim yok? Ağustos. Bir tane daha yapalım. Eylül, Ekim, Aralık. Kim saklandı? Kasım. Çok iyisiniz. Peki doğduğunuz ayı biliyor musunuz? Ben size birkaç saniye veriyorum. Düşünün. Doğum gününüz hangi ay? Peki o ay hangi mevsimde? İşte takvim böyle çalışıyor. Büyük bir dolap düşünün. Dolabın 4 büyük bölmesi var. Bunlar mevsimler. Bu bölmelerin içinde de aylar bulunuyor. Şimdi 12 ayı tanıdık. Fakat daha küçük bir zaman kutumuz var. O kutuda yalnızca 7 isim bulunuyor. Tahmin ettiniz mi? Evet, haftanın günleri.

0: Cumartesi salı.
1: Pazartesi salı.
0: Çarşamba perşembe.
1: Çarşamba perşembe.
0: Cuma cumartesi.
1: Cuma cumartesi pazar.
0: Hey! Pazartesi salı.
1: Pazartesi salı.
0: Çarşamba perşembe.
1: Çarşamba perşembe.
0: Cuma cumartesi.
1: Cuma cumartesi pazar.

0: Pazartesi, salı.
1: Pazartesi, salı.
0: Çarşamba, perşembe.
1: Çarşamba, perşembe.
0: Cuma, cumartesi.
1: Cuma, cumartesi, pazar.
0: Hey! Pazartesi, salı.
1: Pazartesi, salı.
0: Çarşamba, perşembe.
1: Çarşamba, perşembe.
0: Cuma, cumartesi.
1: Cuma, cumartesi, pazar. Hey!

0: Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar.
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
2: Bir haftada kaç gün var sevgili çocuklar? 7 gün var, öyle değil mi? Haydi beraber haftanın günlerini sayalım. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar. Peki sizin en sevdiğiniz gün hangisi? Belki Cumartesi, belki Pazar, belki de başka bir gün. Ama şimdi günleri ezberlemek yerine onlarla oyun oynayacağız. Oyunumuzun adı Dün, Bugün, Yarın. Bugün pazar günü ise eğer, yarın hangi gündür? Yarın pazartesi. Bugün cuma ise eğer, yarın hangi gündür? Yarın cumartesi. Peki bugün salı günü ise eğer, dün hangi gündü? Evet, dün pazartesi. Bugün pazar günü ise eğer, dün hangi gündü? Dün cumartesi günüydü. Biraz zorlaştırıyorum. Bugün çarşamba, 2 gün sonra 1 perşembe, 2 cuma. Bravo. Şimdi çok önemli 3 kelimemiz var. Dün geçti. Bugün şu anda yaşıyor. Yarın henüz gelmedi. Mesela dün parka gittim, bugün radyo dinliyorum, yarın arkadaşımı göreceğim. Siz de kendi 3 cümlenizi kurabilirsiniz. Dün, bugün, yarın. İşte zamanın içinde nerede olduğumuzu böyle anlatıyoruz.

Ve şimdi çok ilginç bir soru geliyor sevgili çocuklar. Biz mevsimi nereden öğreniyoruz? Diyelim ki takvime bakabiliriz. Peki kuşlar, ağaçlar, çiçekler, onların duvarında takvim yok ki. Cep telefonları da yok. Peki doğa mevsimini değiştiğini nasıl gösteriyor? Aslında çevremiz bize pek çok ipucu verir. Hava değişir, günlerin aydınlık süresi değişir. Bitkiler değişir, hayvanların davranışlarında değişiklikler olabilir. Ve işte size yeni bir görev. Adı mevsim dedektifi. Bugün dışarı çıktığınızda etrafınıza bakın. Ağaçlara bakın, gökyüzüne bakın, insanların kıyafetlerine bakın. Havayı hissedin, kuşları dinleyin, sonra kendinize sorun. Bulunduğum mevsimin hangi işaretlerini görüyorum? Üç işaret bulabilir misiniz? Bence bulabilirsiniz. Çünkü iyi bir dedektif yalnızca bakmaz, dikkatle gözlemler. Şimdi hayali büyütecimizi cebimize koyuyoruz. Bir sonraki görevimiz daha da ilginç.

Sevgili çocuklar, şimdi biraz hayal gücümüzü kullanalım. Sabah uyandınız, duvara baktınız, takvim yok. Telefona baktınız, orada da tarih yok. Okula gittiniz, sınıftaki takvim de kaybolmuş. Dünyadaki bütün takvimler ortadan kaybolmuş. Eyvah! Ne yapardık? Doğum günümüzün ne zaman olduğunu nasıl takip ederdik? Tatilin ne zaman başlayacağını, bir etkinliğin hangi gün olduğunu, bayramları, görüşme tarihlerini. Takvim aslında bize çok önemli bir şey sağlıyor. Zamanı düzenlememize yardım ediyor. Peki takvim yalnızca duvara asılan bir kağıt mıdır? Hayır. Masa takvimleri de var, telefonlarımızda takvim de var, bilgisayarlarda da var. Eskiden kullanılan farklı takvimler de vardı. İnsanlar çok uzun zamanlardan beri zamanı takip etmeye çalışıyor. Çünkü zaman görünmez, elimize alamayız, bir kutuya koyamayız. Ama onu ölçmenin ve düzenlemenin yollarını bulmuşuz. Şimdi soruyorum, sizin kendi takviminiz olsaydı üzerine neleri işaretlerdiniz? Doğum gününüzü mü, okul etkinliklerini mi, gezileri mi, arkadaşınızın doğum gününü mü? Belki de bugün büyük anneme gideceğiz diye kocaman bir kalp koyardınız. Takvim yalnızca günleri göstermez sevgili çocuklar. Bazen bizi bekleyen güzel şeyleri de hatırlatır.

Sevgili çocuklar, şimdi programımızın sevdiğim bölümlerinden birine geldik. Biliyor muydunuz bölümü? Biliyor muydunuz ki bir yılda 12 ay vardır ama bütün ayların gün sayısı aynı değildir. Bazı aylar 30 gün sürer, bazıları 31 gün. Şubat ise diğerleri

birbirinden de farklıdır. Biliyor muydunuz ki bir hafta 7 gündür ama 7 gün geçince günler bitmez. Yeniden başlarız. Pazartesi, salı ve devam ederiz. Biliyor muydunuz ki dünyanın her yerinde aynı anda aynı mevsim yaşanmaz? Bu konu ilerleyen zamanlarda çok daha ayrıntılı karşınıza çıkacaktır. Şimdilik şu kadarını bilmeniz yeterli. Dünyamız çok büyük ve mevsimlerin dünyadaki düzeni oldukça ilginçtir. Biliyor muydunuz ki mevsimler yalnızca kıyafetlerimizi değiştirmez. Doğayı da etkiler, bitkileri, hayvanları, yaptığımız etkinlikleri, yediğimiz bazı yiyecekleri, hatta oyunlarımızı bile. Kışın kar topu oynarız, yazın su oyunları, sonbaharda yapraklarla oyun, ilkbaharda doğa gezileri. Her mevsimin ayrı bir güzelliği vardır sevgili çocuklar.

Sevgili çocuklar, takvim trenimizin yolculuğu sona eriyor. Bugün nerelere gittik? Dört mevsimi ziyaret ettik. İlkbaharda çiçekleri gördük, yazın güneşi hissettik, sonbaharda yaprakların arasında yürüdük, kışın biraz üşüdük. Sonra 12 ayla tanıştık, haftanın 7 gününü sıraladık, dünü konuştuk, bugünü düşündük, yarını hayal ettik ve zamanın aslında hayatımızın her yerinde olduğunu fark ettik. Şimdi size Sibel ablanızdan küçük bir görev. Bugün bir kağıt alın, üzerine bulunduğumuz ayın adını yazın. Sonra haftanın günlerini sıralayın. Bugünün etrafına kocaman bir yıldız çizin ve bugünün yanına bugün sizi mutlu eden bir şeyi yazın ya da resmini çizin. Belki güzel bir oyun, belki bir arkadaşınız, belki sevdiğiniz bir yemek, belki de dinlediğiniz bu program. Çünkü takvim bize yalnızca geçen günleri göstermez çocuklar. Her günün içinde yaşadığımız küçük anıları da saklayabiliriz. Sevgili çocuklar, bugün birlikte zamanın içinde çok güzel bir yolculuk yaptık. Takvim trenimizin kapıları şimdilik kapanıyor. Çuf çuf, çuf çuf. Ama merak trenimiz... O hiç durmuyor, öyle değil mi? Bir sonraki keşifimizde yeniden buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Merak etmeyi, soru sormayı, gözlemlemeyi ve öğrenirken eğlenmeyi unutmayın. Hoşça kalın sevgili çocuklar.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

Hayırlı ve huzurlu akşamlar sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Haftayı uğurlarken programına hoş geldiniz. Eski haftayı uğurlarken yeni haftaya daha mutlu, daha huzurlu bir şekilde girmemizi diliyoruz. Ve Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar ekibi olarak sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Değerli dinleyiciler, bizler teknik yapımda genç müzisyen arkadaşımız Danayıl Delef'le birlikte çalışıyoruz ve güzel bir türküyle programımıza start veriyoruz. Karaceli'nin Miladinovo köyünden bizzat benim çok sevdiğim ve kendisini sevgi, saygı ve rahmetle andığımız Hüseyin Ramadanov'un sesinden Gülfidan türküsünü seçtik.

Değerli dinleyiciler, bu akşam programımız lavanta kokacak ve mor rengi hakim olacak. Neden mi? Çünkü Bulgaristan'ın lavanta yağı üretimi açısından dünyada lider olduğunu ve Fransa gibi geleneksel üreticilerin önüne bile geçtiğini hatırlayan bilen var mı diye sormak istiyoruz. Değerli dinleyiciler, ülkemizde buğday tahıl hasadı biter bitmez

Güldeki gül bahçeleri toplandıktan sonra artık sırada lavantalar var. Ülkemiz bir zamanlar dediğimiz gibi dünyada lider konumundaydı. Ne yazık ki o günler mazide kaldı. Ama bizler lavanta hasadını bu akşam anlatacağız ve ardından da Bedri Halis lavantanın faydalarını sıralamakla bitiremeyecek. Tabii bizim de dediğimiz gibi, biraz önce de belirttiğimiz gibi, bu akşam programımız lavanta kokacak ve yolumuz lavanta tarlalarından geçecek. Bizi dinlemeye devam edin dedikten sonra sözü Sıdık Ahmet'e bırakıyoruz. Haydi bizim evde fındıklı, lokumlu üzüm var desin güzel türküsünde.

Sevgili dinleyiciler, lavanta hasadı başlarken ülkedeki tarlaların sunduğu tablo eskiden olduğu kadar mor değil. Bulgaristan'ın lavanta yağı üretimi açısından dünyada lider olması ve Fransa gibi geleneksel üreticilerin önüne bile geçerek en büyük kokulu eterik yağ ihracatçıları arasında yer alması mazide kaldı. Oysa bundan sadece 10 yıl kadar önce tam anlamıyla hit olan lavantanın dikili olduğu arazilerin büyüklüğü yıldan yıla artarken üreticiler yeni dikimlere, tekniğe ve damıtma tesislerine yatırım yapmakta yarışıyordu. Mosmor tarlalar modern tarımın sembolü ve turist ile fotoğrafçılar için atraksiyon halini almıştı. Günümüzde manzara tamamen değişmiş durumda. Son 2-3 yılda birçok lavanta yetiştiricisi tarlasını sürmek zorunda kaldı. Buna neden aşırı üretim, düşük alım fiyatları, büyük bakım harcamaları ve istikrarlı piyasanın olmayışı oldu. Daha önce yüksek fiyat üzerinden alıcı bulan lavanta yağı birdenbire ucuzlayınca üreticilerin bir kısmı kampanya harcamalarını bile karşılamakta güçlük çekti. Buna rağmen lavanta gelenek üzerine yetiştiriciliği bölgelerde önemini korumaya devam ediyor. Lavanta işine devam eden çiftçiler kaliteye, daha iyi teknolojiye ve doğrudan satışlara ağırlık veriyor. Benere Şumer Radyosu muhabiri Ayşe Latif eşiyle birlikte Dobruca'da 40 dönüm lavanta yetiştiren Monika Petrova ile söyleşti. İş arkadaşımızın hazırladığı röportajı dikkatinize sunuyoruz şimdi. Sevgili dinleyiciler, bazı yetiştiricilerin lavanta toplamaya başlamalarına rağmen Dobruca'da bu yıl havanın geç ısınmasından dolayı biraz daha beklenilmesinde fayda olduğunu söyleyen Monika şöyle devam etti. Lavanta artık çiçek açmış olsa da özellikle Seftopolis ve daha geç açan diğer çeşitler için en az bir hafta daha beklemek lazım diye anlattı Monika Petrova.

0: Hasat döneminde asıl zorluk nedir sorusu üzerine lavanta toplanırken yaşanabilecek en büyük sıkıntının yağış düşmesi olduğunu belirten yetiştirici en uygun olan hava şartlarını anlattı.
1: Хубаво е, има 2-3 дни, в които е най-точното време да се ожени лавандулата и е препоръчително точно тогава да не вали. Просто се бори.
0: Хасат için yağışsız geçen 2-3 gün gerekir. Çünkü yağmur çiçekleri düşürür. Havanın güneşli ve sıcak olması da şart. Hava sıcak olunca yağ yukarı çıkıp çiçeğe geçtiği için hasat işine öğle saatlerinde başlanır. En iyi verim bu şartlarda alınır diye belirtti. Lavanta yetiştiricilerini hangi masraflar en çok zorlar diye sorduğumuzda Monika Petrova'nın cevabı şöyle oldu.
1: Най-много тежат работната ръка. Към момента просто надниците, които изискват работниците, са изключително.
0: İşçilik maliyeti üzerimize düşen en ağır yük olmakta. Şu an işçilerin talep ettikleri ücretler cep yakıyor. Önceki yıllarda 50, 60 veya 70 leva gündelik alırken şimdi istedikleri günlük ücret 70 ila 80 avro olup son derece yüksektir dedi.

0: Lavanta yetiştiricisi biçer döver ve kazan fiyatlarına zam gelmemesini umduğunu paylaştı. Son 2-3 yılda büyük sayıda çiftçinin lavanta işine son vererek mosmor renkli tarlalarını sürmelerine neden olan nedir diye sorduk.
1: Това е монопола на износа на масло, който е наложен от години, ниската изкупна цена и никаква подкрепа от държавата.
0: Nedeni lavanta yağı ihracatı üzerinde yıllardır devam eden tekel olmaktadır. Düşük alım fiyatları ve lavanta yetiştiriciliğine yönelik devlet tarafından hiçbir desteğin sağlanmaması da bunda etkili.

0: ile oldu. Bulgaristan, lavanta üretiminde dünyada birinci sırada yer alırken kimse buna önem vermedi. Üreticilere de hiçbir çeşit destek sağlanmadı. Hatta tersi bile oldu diyen Monika, söylediklerini şöyle örneklendirdi.
1: Субсидии бяха отпуснати за всяка една култура, абсолютно всяка, без лавандулата. Там производителите на лавандула не получиха тези 50 лева тогава на декар, които се даваха
0: за всяка една култура. Her kültüre sübvansiyon verildi. Her bir kültüre destek sağlanırken tek istisna lavanta oldu. Diğer tüm çiftçilere dönüm başına tahsis edilen 50 levalık destekten lavanta yetiştiricileri mahrum bırakıldı diye belirtti. Hal böyle olunca lavanta yetiştiricilerini destekleyen, menfaatlerini savunan bir örgüt var mı acaba diye sorduk.
1: Има организацията на тя асоциация на българските лавандулопроизводители. Основа се 2018 година в
0: Böyle bir örgüt var. Cevabını verdi Monika Petrova ve şöyle devam etti. Bulgaristan Lavanta Yetiştiricileri Birliği 2018 yılında Dobrich'te kuruldu. O sırada 180 üyesi vardı. O sırada ve şimdi Tarım Bakanı olan Plamen Abrovski ile birçok görüşme yapmış bulunuyoruz. Birlik hali hazırda da çalışmalarını sürdürse de kurulduğunda üye olan kişilerin çoğu lavanta yetiştiriciliği yapmaktan vazgeçtikleri için üyeliklerine son verdiler. Hatta birliğin başkanı Petar Hristov bile lavanta işini bırakıp şu an kornişon ve mısır yetiştiriciliği yapıyor, dedi Monika Petrova. Sevgili dinleyiciler, destek almadan sürekli zarara çalışmanın imkansız olduğunu söyleyen Monika Petrova, Dobruca'da lavanta yetiştiriciliğinin yapıldığı arazilerin toplam büyüklüğü eskiden 100 bin dönüm olurken şu an 17-18 bin dönüme inmiş olduğunu ileri sürdü. Kalan üreticileri tüm zorluklara rağmen lavanta işine devam etmek konusunda teşvik eden nedir sorusuna şu cevabı verdi.
1: Ами има си производители, които все още нали си имат сключени договори за изкупуване на маслото, устройва ги цената до някъде и...
0: Yağın alımına ilişkin sözleşme yapmış bulunan üreticiler var. Fiyat onlara nispeten uygun olunca devam ediyorlar. Bizim gibileri de var. 2010 yılından bu yana lavanta yetiştiriciliği yapıyoruz. Lavanta işinden vazgeçmeye gönlüm razı gelmiyor. Lavanta dikiminde patlama yaşandığı dönemde alım fiyatının çok yüksek olduğunu duyan çok sayıda çiftçi lavantacılığa soyundu. Bunda kötü şey yok. İcarla toprak kiralayıp lavanta fidanları diktiler. Maalesef o yıl lavanta yetiştirenler hiç de iyi fiyat tutturamadılar. Hatta çoğunun malı elinde kaldı. Bilindiği üzere depolarda duran büyük miktarda yağ var. Üreticiler malını bedava vermek istemiyorlar. Fiyatların bu düzeyde olması verilen emekle alay edilmesi demek. Bu alım fiyatlarıyla hiçbir masrafımızı karşılayamayız diye belirtti Monika Petrova. Değerli dinleyiciler, Bulgaristan'da lavanta yetiştiriciliğinin geleceğine ilişkin değerlendirmede bulunan Monika, beklentilerini de paylaştı.
1: Ами честно казвам, в един момент доста и от изкупвачите, от хората, които изнасят навън, все още използват това.
0: Açıkçası bence toptan alım ve yurt dışına satış yapanların çoğu hala büyük miktarda eski lavanta yağının mevcut olmasından istifade ediyorlar. Bu yağ bitti, anca durum normale dönebilir, dedi. 2010 yılından bu yana lavanta yetiştiriciliği işini yaptıklarını söyleyen çiftçi, yıllar boyunca 120 leva düzeyinde olan yağ alım fiyatının zamanında herkesi memnun ettiğini, şimdi ise masrafların artışı da göz önüne alınarak lavanta yağının 60 veya 70 leva karşılığı alınmasının normal bir fiyat olacağını belirtti. Bu yıl lavanta hasadı ılımlı beklentilerle başlıyor. Verim iyi olsa da piyasa öngörülemez olmaya devam ediyor. Lavanta yetiştiricileri yaptıkları işin ancak

net strateji, istikrarlı piyasa ve kaliteli üretime destek şartıyla kazançlı bir iş olacağı konusunda hemfikirdir.

0: Sevgili dinleyiciler, lavanta etrafa buram buram yaz kokusu saçsa da sonbahar ve kış mevsiminde faydaları büyüktür. Birkaç damla lavanta yağı insanı rahatlatmak, ortama ferahlık katmak, hatta daha iyi uyku sağlamak için bile yeterlidir. Aromaterapi, masaj terapisi ve diğer lokal uygulama amaçları için kullanılan lavanta yağının faydaları saymakla bitmiyor. 40 dönümlük arazide lavanta yetiştiriciliği yapan Monika ve eşi birkaç yıl önce organik ürün üretimine başladı. Ben Ereşuman Radyosu muhabiri Ayşe Latife konuşan Monika Petrova, geniş uygulama alanı olan lavantanın günlük hayatta son derece yararlı olabileceğini öne sürdü.
1: Дългото масло може би е едно от най-силните, така да кажа, болкоуспокояващи и антибактериални масла. Има изключително...
0: Lavanta yağı en güçlü ağrı kesici ve antibakteriyel etkisi olan yağlardan biridir. Baş ağrısı, stres, gergin.

0: ve yüksek tansiyon gibi rahatsızlıklara karşı etkilidir. Şakak bölgesinde veya kulakların arkasına sürülen 1-2 damla bütün vücudun rahatlaması için yeterli olur. Kas ile eklem ağrısı ve kemik ağrısına karşı iyi geldiği için kineziterapi uzmanları tarafından genişçe kullanılmaktadır, diyen Monica, lavanta yağının örneğin bel fıtığı veya eklem hastalığını tedavi etmemekle birlikte güçlü ağrı kesici etkisine sahip olduğunu anlattı. Sözlerine göre lavanta yağı sivrisineklere karşı da belki de en etkili araçlardan biridir. Yara ve yanık olduğunda da hasarlı deriye birkaç damla sürülmesinde fayda var. Özellikle yanıklarda iltihap önleyicidir. Lavanta yağı saç ve saç derisi için de epey faydalıdır. Saçının sağlam, hayat dolu ve parlak olmasını isteyen her kadın ev yapımı maske hazırlayabilir.
1: Прихора, които имат проблем с котопад върху или като цяло раздразнен скалп.
0: Saç dökülmesi, saç kepek veya tahriş ile kaşıntı problemine karşı bir çorba kaşığı zeytinyağına 10 damla lavanta yağının eklenmesi yolu.

0: ile hazırlanan maskenin saç derisine masaj hareketleriyle sürülmesi ve 30-40 dakika bekletilmesinde fayda var. Böylelikle saç tamamen yenilenir diyen Monika Petrova, başına yağ sürmekten çekinenleri saçın maske uygulandıktan sonra yağlı kalmadığına dair temin etti. Sözlerine göre saç dökülmesine karşı lavanta yağının ısırgan otu yağı veya kekik yağı ile karıştırılarak uygulanmasında da fayda var. Lavanta yağı, yüz cildine temel olarak kullanılan bir yağ ile birlikte sürülmeli. Temel yağ olarak ise badem yağı veya salatalık tohumu yağı gibi en hafif olan yağlar seçilmeli. Lavanta yağı kullanılan krem ve şampuanlara da eklenebilir.
1: Ако не искат да си сложат в тялото шишенце шампуан, може просто в дозичката, която им в шепичката.
0: Шампуан шишесине eklemek istemezseniz duş altındayken avucunuza döktüğünüz şampuana 10 damla ilave edebilirsiniz. Saç derisi tahrişi ve saç dökülmesine karşı son derece etkilidir diyen Monika, lavanta yağının kontraindikasyonlarını ve ev şartlarında kullanılmaması gereken durumları da anlattı.
1: Не е много препоръчително за всички хора, освен, нали, казвам пак една-две капки около слепоочието.
0: Şakak bölgesine veya hasarlı cilde 1-2 damlanın uygulanması dışında lavanta yağının doğrudan cilde sürülmemesi gerekir. 3 yaş altı çocuklara uçucu yağların kesinlikle uygulanmaması gerekir. Lavanta alerjisi vakaları çok enderdir. Ayrıca kokusu çok güçlü olduğu için astım hastalarına lavanta yağı kullanmalarını tavsiye etmem dedi. Lavanta yağı veya başka bir uçucu yağ ev şartlarında kullanılırken eterik yağların büyük derecede konsantre olduğunu unutmamak gerekir. Hassasiyet testi yapmak veya uzmana danışmak son derece yerinde olur. Gözlerle temasın önlenmesi konusunda da dikkat edilmelidir.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, bu akşam bu programımızda lavanta hasadını ve ülkemizin bir zamanlar lavanta yağı ve lavanta üretiminde dünyada lider olduğunu anlattık ve o günlerinin inşallah geri dönmesini umuyoruz. Ardından Bedri Halis ise lavanta yağının ve lavantanın faydalarını sıraladı ve umarız sizlere de faydalı olmuştur. Değerli dinleyiciler, hep beraber şimdi Şumen Tiyatrosu ses sanatçılarından ve folklor gruplarından türküleri hep beraber dinliyoruz.

Değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, bir haftayı uğurlarken programının sonuna geldik. Teknik yapımda genç arkadaşımız Danayıl Delev, mikrofonlar başında ben Şevki Çakır. Akşamınız güzel, yarınınız daha mutlu, daha neşeli, daha aydın olmasını diliyoruz. Hoşça kalın.